Çok eğlenip o biraz Çok eğlenip çok özgürlük Gidiyor mi verran Gidiyor